0: zorunlu kolu. Avazdan. Ma adak et ya? So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi. Ma do. Hemen taptım hem de orunda. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
1: Okşumaya doğru. Hmm. 人们请教的同时，阿立木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿立木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿立木自己写的。

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzümünü? Üzüm mü? Üçtük üzüm kestin eğiz. Üçtük üzümdün bir yüz dalı tabi temdi o.
2: Ne çınan tabi ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttan da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz dalı tuttan yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Olaydığın, destek olaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem beni elini sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep bulaldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Bayağı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, bak tuttu. Baş tuttu, yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çek kırp bakınız mı? Kaçık vakti bitti bu.
3: Ben
1: bakıyorum. Olduk ya bu sözü.